0: Gümüso, gümüso, nimi tari ne so, nazi pöki shikde chizu kyar, yala, jindri topu rila, yangli rangwa topje, sasingi, takbo yu burda.
1: Sasingi, takbo.